0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu an

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 100.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Enel Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Çanakkale Savaşı'nın hatırasını yaşatmak ve şehitlerin aziz emanetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Çanakkale Şahindere şehitliğinde dalgalanan bayrak tarihi Konya Lisesi'ne törenle teslim edildi. Konya'da ortaokul ve lise öğrencilerine Hazreti Muhammed'in örnek hayatını öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8000'in üzerinde başvuru alındığını anımsatarak ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği şenlikler, sanat etkinlikleri, empati parkuru, şehir turu, yüksek hızlı trenli günübirlik İstanbul gezisi, görme engelliler satranç turnuvası, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekledi. MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yan Shubin, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Çin SİAD temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimleri Konya'da bir araya geldi. Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri olan Konya'nın Karapınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından şükür duasına çıktı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri dinledi, dualar etti ve hep birlikte şükür namazı kıldı. Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen Parmasel 2026 Kongresi'nde eczacılığın dönüşen rolü, sağlık sistemindeki önemi ve mesleğin geleceği uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Konya'da jandarma uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 38 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişiyi tutukladı. Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Konya'da basın açıklaması yapıldı. Filistin'e destek platformu Konya tarafından organize edilen programda vatandaşlar Gazze'ye destek için bir araya geldi. Konya'da düzenlenen Teknosel Teknoloji Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Meram'da düzenlenen 19 Mayıs Olimpik Okçuluk İl Şampiyonası'nda sporcular kıyasıya mücadele etti. Meram Belediye Sporlu okçular 3 madalya kazandı. Konya Spor'da Teknik Direktör İlhan Palut, 2025-26 sezonunun geride kalmasının ardından Yeşil Beyazlıların transfer politikası ile ilgili soruya cevap verdi. Teknik Direktör Palut, "Takımı baştan aşağı değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok. Kupa finaline kadar transferlerle alakalı bir gündemimiz bulunmuyor," dedi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan genel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 9730.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Soykal kuyumculukta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: güveniyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırım

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları, seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Konyaspor'u. Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 3648. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi'nde.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: 오늘 나이가 튀어름이야.
1: 로코모티브 대신에 reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
2: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
3: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
4: En çok sen, en zahom.
5: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Burası 103.5. Şu an

Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo

Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sundu.
2: Burası 103.5. Şu anda

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.
1: A+ sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
2: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz.
3: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: 3 Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
4: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler, Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Elif Esirci. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 22 Mayıs Cuma günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak. AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş yeniden aynı göreve layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki vali sistem hatları arasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Gar bölgesinde yeni bir transfer merkezi inşa ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirdeki ulaşım altyapısını daha modern ve entegre bir hale getirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Konya Şeker 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında çiftçilere 567 milyon 200 bin liralık bakım çapa avans ödemesini gerçekleştirdi. Akşehir'de düzenlenen orman bilim kampanyasında öğrenciler ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı. Doğayı koruma çağrısı dikkat çekti. Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda 13 ilçedeki bazı ormanlık alanlarda giriş, piknik yapma, mangal ve ateş yakma faaliyetlerine yasak getirildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir tacirlerine geçit verilmedi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından düzenlenen nokta atışı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumasan Konya Spor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Trabzonspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı. Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Konya Spor'a başarılar dileyerek 90 dakika boyunca dualarımız Konya Spor'umuzda olacak dedi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşçakalın.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: Gazi Boru. Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalç

0: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

bana yetmiyor. Ben seninle her gün yine ölecek kadar.

0: bana yetmiyor.
1: Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konyaspor'u.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
4: zafon. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 100.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri başlıyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: de varsa dinleriz usta. Usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi

0: şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dede Manol Tel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsem bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Tarafetiyle büyüleyin ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri sona erdi. Tektör'ün ustası Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan...

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cücan

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Neşesiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 575 kuruş, 1 avro 52 lira 898 kuruştan, altının gramı 6582 lira 3 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444 1 742 samizivlak.com.tr.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Taş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

Seni can bildim, kan bildim, yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahom. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
3: Burası 103.5.

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

için teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum,

neşesiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.
2: Burası

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Herkes sevemez.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın. Usta be, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat. Aramışsın be usta, aramışsın. Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, İçinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız. Hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanız

Fuarınızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

pembetellim, hela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme.

feleğin çarkında mısın? Başka başka gönülleri

0: senin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

yaraları eşilince meyhaneyi